pego, ai, ai, eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa